Görenler istedi dindire güle şirin dilim oxşatdılar bal şana. 4 yaşımda her sağrımı çeynedim, 5 yaşımda bir azacık kaynadım. 6 yaşda dadaşımla oynadım, 8 yaşda tutamadım.